0: Okay, hocam. Şimdi rapiye dikeyim.
1: Any units, this is 3073 repeat, BTA 113 East 4.
0: Sen de yine
1: 3073 10.